0: әуе толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Aziz dinleyiciler merhaba. Birlik, kardeşlik ve dostluğun güzel bir sembolü olan Kazakistan, farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanların karşılıklı saygı, hoşgörü ve dayanışma içinde yaşadığı ortak yurdumuzdur. Bu anlayış doğrultusunda köklü geçmişiyle halkımızın sesi olan Kazak Radyosu, ülkemizde yaşayan çeşitli etnik gruplara kendi ana dillerinde seslenerek kültürel değerlerin yaşatılmasına ve toplumdaki birlik beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Dostluk programımızda farklı milletlerin dili, kültürü, gelenekleri, sanatı ve güncel hayatına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Geleneksel olarak her hafta Türkçe hazırladığımız Dostluk programının bugünkü konu Türk Edebiyatı Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, değerli yazar ve çevirmen Sayın İmdat Avşar. Sayın İmdat Avşar, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşlerim. Beni radyonuzun Dostluk programına konuk ettiğiniz ve sesimi Kazak kardeşlerime duyurduğunuz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre öteden, Türkiye'den Kazakistan'a ve orada yaşayan bağırlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bahsettiğiniz gibi ben şu anda Türk Edebiyatı Dergisi'nin genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyorum. Bir yandan kendi hikayelerimi ve şiirlerimi yazıyorum. Ama bütün bu faaliyetlerimin esnasında zamanımın büyük bir bölümünü Türk dünyasına yönelik çalışmalara ayırıyorum. Türk dünyasının önemli şair ve yazarlarının eserlerini Türkçe'ye çeviriyorum. Bizler aynı atanın çocuklarıyız. Dilimizde bazı farklılıklar olsa bile aynı kültürün, aynı medeniyetin temsilcileriyiz. Türkistan'ın piri Hoca Ahmet Yesevi sizin Türkistan şehrinizde yaşamış ve orada meftun. Ama onun yetiştirdiği dervişler, Yunus Emreler, Hacı Bektaş-ı Veliler, Tapduk Emreler Yesevi'nin ışığını Anadolu'ya, Türkiye'ye de taşımışlardır. Bizim manevi birliğimizin mimarı olmuşlardır. Dolayısıyla Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi bizim manevi önderimiz. Biz Türkiye Türklerinin kökleri bugün sizin yaşadığınız coğrafyaya aittir. Bu kardeşlik çerçevesinde halklarımızın yeniden birleşmesi, bütünleşmesi için biz şair ve yazarlara da önemli görevler düşmektedir. Biz birbirimizi daha yakından tanımalı, Türk dünyasının geleceğini daha sağlam temellere oturtmalıyız. Bu bakımdan her şairin, her yazarın, ilim adamının bu amaca hizmet etmesi gerekir. Düşünüyorum. Türk dünyası edebiyatlarından yüzlerce eseri Türkiye Türkçesine çevirerek yayımladım. Bunlar arasında Kazak edebiyatından Abay'ın şiirleri ve kara sözleri, Ahmet Baytursunoğlu'nun makaleleri, Macan Cuma Beyev'in şiirleri, eserleri, Olcay Süleymanoğlu ve Muhtar Şahanoğlu'nun şiirleri,

0: Şahanoğlu'nun hikayeleri, Sabit Dosanoğlu'nun romanları, Nimet Kerim Betoğlu'nun eserleri de var. Yüzlerce eseri Türkiye Türkçesine çevirerek yayımladım. Bunlar arasında Kazak Edebiyatı'ndan Abay'ın şiirleri ve kara sözleri, Ahmet Baytursunoğlu'nun makaleleri, Macan Cuma Beyev'in şiirleri, eserleri, Olcay Süleymanoğlu ve Muhtar Şahanoğlu'nun şiirleri, Derik Şahanoğlu'nun hikayeleri, Sabit Dosanoğlu'nun romanları, Nimet Kerim Betoğlu'nun eserleri de var. Sorunuza gelecek olursam, bütün bu çalışmalarım esasında beni besleyen en önemli kaynağın Türk dünyası edebiyatı olduğunu söyleyebilirim. Eserlerini okuduğum ve çevirdiğim yazar ve şairlerden çok şey öğreniyorum. Hem onların yaşadığı coğrafyaya değerleri, ortak değerleri, ortak kültür ve medeniyeti öğreniyorum. Hem onların dil ve üslubuyla anlatma tekniklerini, yazma tekniklerini öğreniyorum. Dolayısıyla her çevirdiğim eser, her okuduğum eser benim yeni eserlerime de ilham kaynağı oluyor. Bu açıdan Türk dünyasına yönelik faaliyetlerin bana daha çok faydalı ve beni besleyen kaynaklar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bana göre yerel olmadan evrensel olmak mümkün değildir. Yani biz öncelikle kendi kültürel köklerimizden hareketle eserler vermeliyiz. Öncelikle kendi kültürel kodlarımıza eğilmeliyiz. Evrensel olana giden yola ulaşmak için milli kültürün kurduğu köprülerden geçmek gerekir. Yoksa yolumuzu yitirebiliriz. Bunun en güzel örneği Türk dünyasının büyük yazarı Cengiz Aytmatoğlu. Cengiz Aytmatoğlu Kırgızistan, Kazakistan bozkırındaki efsaneleri, destanları, orada yaşayan sıradan insanların facialarını eserlerine taşıyarak, o coğrafyanın insanına ait özellikleri işleyerek evrensel bir düzeye taşımış. Kendisi de evrensel bir yazar olmuştu. Cengiz Aytmatoğlu Gün Olur Asra Bedel eseriyle bütün dünyaya mankurtluk kavramını bahşetmiştir. Edebiyatta asıl olan insandır, insanın faciasıdır. Dolayısıyla mesele insan ise insani duygular da bütün toplumlarda aynı şekilde teşekkül eder. Sevgi, merhamet, zalimlik, namus, vicdan, hakkaniyet, adalet, bütün bunlar insana ait duygu ve kavramlardır. Edebiyatın konusu da insan olduğuna göre bu kavramlardan ibaret. Eğer insanı, insanın azabı, faciasını başarılı şekilde anlatabiliyorsanız, o zaman Bozkır'daki küçük bir çocuğu da, azap çeken bir kadını da evrensel bir edebi kahramana dönüştürebilirsiniz. Yani bu evrensel kahraman Kırgızistan, Kazakistan ya da Anadolu Bozkırlarında olabilir. Mesela sizin yazarlarınızdan Derik Şahanoğlu'nun Irısnen adlı bir povesti var. Ben o povesti okuduğumda o kahramanı kendi anam, kendi ninem gibi düşündüm. Çok etkileyici bir povestidir. Benim de kendi anam anlattığım bir eserim var. Eğer Kazak okuyucular bunu okusalar, çoğu insan o hikaye kahramanıyla kendi anasını özdeşleştirebilecektir. Almatı'daki bir okuyucu benim eserlerimde, diğer eserlerinde de kendini bulabiliyorsa, o zaman hikaye ya da roman kendi ülkesinin sınırlarını aşabilir, evrensel bir niteliğe bürünebilir. Edebiyat ve sanat aslında sınır tanımaz. Yeter ki siz insanı merkeze alan güzel eserler yaratın. Bir sanatçının kendi insanlığı, kendi kültürünü, kendi medeniyetini, kendi köyünü, obasını anlattığı bir eserde onun dili ve üslubu, teknik özellikleriyle birlikte evrensel bir zemine taşınabilir.
1: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tinglap otursuzlar.
0: 1990'lı yıllardan itibaren, yani Kazakistan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşmasından sonra, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler büyük bir hızla gelişti. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye, Türk dünyasının birleşmesinde ve bütünleşmesinde öncü rol oynadılar. Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi, iki ülkenin öncülüğünde kuruldu ve bugün bu üniversite Türk dünyasından gelen binlerce öğrenciye eğitim vermekte. Kazakistan ve Türkiye arasında 30 yıldan beri ortak edebi ve kültürel faaliyetler büyük bir hızla ve büyük bir başarıyla yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Türk Soy Dönem Başkanlığı'nın Kazakistan'da olduğu yıllarda Kazakistan edebiyatı, Kazakistan folkloru, Kazakistan tarihi ve edebiyatı ile ilgili önemli eserler Türkiye'de yayımlandı, önemli gösteriler yapıldı, konserler verildi ve Kazak tarihi, Kazak edebiyatı, Kazak kültürü Türkiye'de geniş şekilde tanıtıldı. Türk Soy tarafından 2018'de Macan Cumabayev yılı, 2020'de Abay yılı, 2022'de Ahmet Baytursunoğlu yılı ilan edildi. Bu yıllar arzında Kazak edebiyatı Türkiye'de geniş şekilde tebliğ edildi. Yine aynı süreç içerisinde sizin büyük yazarlar

0: Yazıcıdan Muhtar Avazov'un Abay Yolu romanı da Türkçe'ye çevrildi. Çeşitli sergiler, sempozyumlar, konferanslar düzenlendi. Yani iki ülke arasındaki kültürel bağlar geçmişe göre sağlamlaştırıldı, genişletildi. Ancak bütün bunlar yeterli mi diye sorarsanız elbette yeterli değil. Ben karşılıklı edebi çevirilerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle çağdaş Kazak edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatına ait eserlerin hem Kazakistan hem de Türkiye Kültür Bakanlıkları tarafından desteklenen projelerle karşılıklı çevirilerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Öte yandan benim Türk dünyası ile ilgili özlediğim, idealleştirdiğim bir düşüncem var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Türk Devletler Teşkilatı gibi çok önemli bir kurum ortaya çıktı ve biz Türk Devletleri tıpkı bir kurumun üyeleriyiz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde biz siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi devam ettirmekteyiz. Bence bütün önemli eserlerimizin, yani Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan'da yaşayan, geçmişte ve şimdi yaşayan bütün meşhur yazarlarımız, öncü yazarlarımızın eserlerinin karşılıklı olarak bütün Türk lehçelerine çevrilmesini ve bir internet platformu üzerinden önemli bir veri kaynağı olarak yayınlanmasını istiyorum. Mesela Abay'ın eserleri bütün dillere çevrilmiş halde orada olsun. Mesela Macan Cumabayar'ın eserleri orada olsun. Mesela Yunus Emre'nin eserleri orada olsun. Mevlana'nın eserleri orada olsun. Bütün çağdaş yazarların ve klasik yazarların eserleri orada olsun. Ama bir Tatar kendi dilinde okuyabilsin onu. Bir Türkmen kendi dilinde okuyabilsin. Bir Özbek kendi dilinde. Bir Kazak, bir Türk kendi dilinde bu eserleri okuyabilsin. Eğer böylesine büyük bir projeyi gerçekleştirebilirsek bizim bütün edebi eserlerimiz, değerlerimiz aynı platformda farklı Türk lehçelerinde de çevrilmiş ve yayınlanmış olur.
1: Değerli dinleyiciler, bugünkü Dostluk programımızın sonuna geldik. Türk dünyasının ortak edebi ve kültürel değerleri, Türkiye ile Kazakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağları ve edebiyatın toplumlar arasındaki yakınlaşmadaki yeri üzerine çok kıymetli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza konuk olarak katılan Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, değerli yazar ve çevirmen Sayın İmdat Avşar'a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dostluğumuz, kardeşliğimiz ve ortak değerlerimiz daim olsun. Hoşça kalın.
2: Sizler Kazan Radyosu'nun Türk dilindeki Dostluk haberini dinlediniz.
3: Серега. Мұқтар Әуезов.